0: Sıvım sıvım mesafe yani.
1: Evet.
0: Mississippi Dale Road. Mississippi 800-936-5333.
1: Dakika.